0: Herkese merhabalar. Burası Radyo Lora. Ben Cihan Elma. 97,5'te fısıltılarınızın çığlığa döndüğü yeni bir programdasınız. Önceki programda söylediğimiz gibi Mayıs ayı şehitlerini anmaya devam ediyoruz. Mayıs ayının bir bütün olarak Mayıs ayı şehitlerini anmaya adadık. Bu hafta da Hakilerin Kayfakayaların mücadelelerinde ortaya çıkan hakikati sizlerle buluşturmaya çalışacağım.
1: Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97,5 Radyo Lora'dayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf.

Kızıl ve kanlı bir halkadır Mayıs ayı. Vurulup da düşmeyenlerin, yürüyüp de yorulmayanların, kanlar içinde kalan bedenleriyle asla pes etmeyenlerin, şaha, güneşe doğru yol alanların ayıdır Mayıs ayı. Bilinçle, inançla, irade ve direnişle halk düşmanlarına korku salanların ayıdır Mayıs ayı. Onurla, şeref ve namusla kavgada aman dilemeyenlerin, düşmana boyun eğmeyenlerin, egemenler karşısında diz çökmeyenlerin, alnı açık yürüdükleri mücadelelerinde elveda halklarımız, elveda yoldaşlar, elveda dostlar deyip güneşin sofrasında bağdaş kuranların ayıdır Mayıs ayı. 1 Mayıs 1977. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük provokasyonu, egemenlerin emekçilere karşı en kanlı saldırılarından birisi. Türk burjuvazisinin kirli, kanlı tarihine eklediği en büyük katliamlarından birisi. Uyanan yüz binlerce emekçinin, ayağa kalkan binlerce öğrenci gençliğin, haykıran binlerce kadın ve erkeğin karşısında Türk egemen sınıfının paniğe kapıldığı gün. Ve egemenler bu korku ve paniği büyük bir kanlı oyuna dönüştürür. 1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı kana bulanır. Cam pazarına dönüşen meydan kısa sürede onlarca işçinin kanıyla kızıla boyanır. Bomba ve silahların durmadan patladığı, ev ve iş yerlerinin çatılarından, resmi binalardan, plakasız araçlardan, otel pencerelerinden yağmur gibi akan kurşunlar tam 36 emekçinin canını alır. Ve hala kanlı, hala kızıla boyalı, hala boynu bükük yastadır Taksim Meydanı. Taksim, emekçilere, işçi sınıfına, ezilenlere hala yasak, hala kapalı. ...6 Mayıs 1972... ...üç fidan ve üç dar ağacı. Sınıf mücadelesinin en yoğun olduğu yıllar, devrimci gençlerin oligarşiye ve burjuva sınıfına dur dediği en keskin günler, kokuşmuş sisteme, ezen burjuvaziye, otoriterleşen oligarşik bir hal alan devlet yapısına karşı isyanın derinleştiği bir zaman dilimi. Üç yiğit dar ağacına gönderilir ve üç fidan dar ağacına giderken haykırır hep birlikte. Yaşasın Kürt ve Türkiye halklarının kardeşliği, yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm. Devrimciler ölür ama devrimler asla ölmez. İdam edilenler, THK önderleri Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'dır. Her üçü de yiğitçe dövüşüp büyük kavga ettiler. Yılmadılar, korkmadılar, diz çökmeden, gözlerini kırpmadan, boyun eğmeden ve cesurca savaşarak Türkiye devrimci mücadele tarihine damgasını vurdular. Üç fidan yeni bir tarih yazıp yeni bir ufuk açtı halkların gönlünde. Direnişin ve direnmenin ne olduğunu gösterdiler. Egemenler karşısında dik durmanın en yalın hali oldular. Tarihin ve toplumun bağrında yeni bir mücadele atılımıyla faşizmin ve onunla uzlaşan orta sınıf devrimciliğinin gerçek yüzünü açığa çıkardılar. Milat oldular. Gençlere, kadınlara, dürüst, namuslu ve sosyalizme bağlı olanlara örnek oldular. Dar ağacına gideceğiz, öleceğiz, bir Deniz, bir Hüseyin ve bir Yusuf olarak öleceğiz ama bizden sonra binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf doğacak dediler ve öyle de oldu. Şimdi Kürdistan dağlarında, kuzeyde, doğuda, güney ve Rojava'da binlerce Deniz, Hüseyin ve Yusuf var. Onların adına yeni Denizler, yeni Hüseyinler, yeni Yusuflar savaşıyor, mücadele ediyor, devrim mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyorlar. Rojava'da onların yere düşürmediği bayrağı dalgalandırıyor, onların oluşturmak istedikleri sistem, komünal yaşamı inşa ediyorlar. Ve dağlardan kara bir haber daha gelir tam da bu dönemde. Devrimi dağlara, mücadeleyi doruklara, sosyalizmin bayrağını göğe çekmeye ant içen bir grup devrimcinin katledildiği haberi tezelden dağılır dünyaya. Durhaklarda yankılanan direniş sesi, mücadele ve kavganın şiarı kanla kesilir. Türkiye Halkın Kurtuluşu Ordusu'nun kurucu önderlerinden Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan, Kadir Manga da 1971 yılının 31 Mayıs'ında
Nurhaklar da katledilir. Devrimciler ölür ama devrimler ölmez sloganıyla devrim dalgası bu kez başka bir ülkede, farklı bir mekanda, yani Kürdistan'da devam eder. 18 Mayıs 1973. Yine 1 Mayıs ayı. Yine kan ve kızıl bir şafak vakti ve yine çarmıha gerilmiş bir devrimcinin bedeni. Oligarşiye, faşizme ve diktatörlüğe isyan etmiş bir devrimcinin tutsak edilişi ve bedeninin paramparça edilişi vardır sahnede. Ser verip sır vermeyen bir yiğit çarmıhta asılı duruyor saatlerce, günlerce ve aylarca. Bilinci diri, ruhu isyanda, düşüncesi berrak ama bedeni paramparça. Elleri, bacakları, kafası, parmakları kırık, kandan yapılmış bir heykel misali duruyor askıda. Konuşacaksın, bülbül gibi öteceksin. Arkadaşlarının isimlerini, yerlerini, örgütsel faaliyetlerini anlatacaksın diyen cellatlara şunları haykırıyor kanlar içinde askıda duran yiğit. Boşuna uğraşmayın, benden bir şey alamazsınız. Bedenimi paramparça edebilirsiniz, başımı gövdemden koparabilirsiniz, gözlerime mil çekebilirsiniz ama benden tek bir arkadaşımın ismini alamazsınız. Ser verir ama sır vermem. Ser verip sır vermeyen yiğit devrimci, Meleka Petiko'nun önderi İbrahim Kaypakkaya'dır. Denizlerden sonra sıranın kendisine geldiğini bilen İbrahim Kaypakkaya da devrimi gerçekleştirme andı içmiştir. Onların intikamını almanın yolunun Türkiye'de Kemalist diktatörlüğü devirip yerine işçi köylü iktidarını kurmak olduğu bilinciyle devrimci mücadeleyi sürdürürken sağ olarak faşizmin eline geçen Tiko önderi İbrahim Kaypakkaya, 18 Mayıs tarihinde Diyarbakır işkencehanelerinde hunharca katledilmiştir. ...18 Mayıs 1977... ve sonraki Mayıslar. Su uyur, düşman uyumaz sözünü doğrularcasına sömürgeciler pusudaydı. Kana doymayan Türk devleti hala af peşinde, hala kelle peşinde, hala insan avındaydı. Ve 1977 yılının 18 Mayıs sabahı bu kez Antep'te bir çığlık yükseldi. Bu kez Antep'te açıldı kızıl karanfiller. Bu kez Türkiye halklarından olan büyük enternasyonalist Haki Karar vuruldu Antep'in izbe köşelerinde.

0: Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak Ordu'da dünyaya gelen Hakkı Karar, lise yıllarında devrimci düşünceyle tanışır, erken yıllarda Türk Devleti'nin baskı ve sömürüsünü görür. Ancak hala ne yapacağını, nasıl davranacağını, ona karşı hangi yol ve yöntemlerle mücadele edeceğine dair somutluk kazanmış bir fikri yoktur. O da her Karadenizli genç gibi üniversite için Ankara'ya gider. Bu dönemde de devrimci olma, mücadele etme, devlet yapılanmasına karşı durma arayışını daha da derinleştirerek sürdürür. Bu arayış onu Önder Apo'yla tanışmaya kadar götürür. Bir Karadenizli olarak var olan örgütlerin içinde Apo'culuğu kendine yakın görür ve kısa bir zaman diliminde yapmış olduğu araştırma ve Önder Apo'yla aynı evde kalmanın yarattığı avantajla kendini diğer alanlarda olduğu gibi ideolojik olarak da yetiştirir. Artık bir bütün olarak kendini mücadeleye, kavgaya ve Kürt halkının özgürlük mücadelesine adayan bir militan olur. Hakkı artık Apo'cudur. Kürdistan kurtulmadan Türkiye kurtulamaz, Kürtler özgürleşmeden Türkiye halkları özgürleşemez felsefesiyle Önder Apo'nun yanında yer alır. Hakkı Karar seminerden seminere, tartışma platformlarına, panelden kavgaya koşan bir teorisyen ve eylem insanı olarak öne çıkar. Kürdistan devrimcileri adını alan Apo'cu grup artık Türkiye ve Kürdistan devrimlerini omuzlama bilinciyle kendini sorumlu görür. Grubun her üyesi de bu bilinç ve bu sorumlulukla hareket ederek mücadelenin orta yerinde yerlerini alırlar. Her birisi Önder Apo'nun etrafında birleşen bir militan, bir devrimci, Türkiye ve Kürdistan devrimini omuzlayacak olan bir önderdir. Her birisi aynı zamanda birer havari. 1976'ya gelindiğinde Apo'cu grup Kürdistan'a dönüş kararını alır. Grup artık Kürdistan'a yerleşecek, orada örgütlenecek, devrimin merkezini Kürdistan olacak biçimde bir çalışmayı önüne koyar. Grubun ana çekirdeğini oluşturanların her birisi Kürdistan'ın bir şehrine gidip örgütleme çalışmalarını orada yapacak şekilde görev paylaşımı yapar. Hakkı Karar önce Batman'a, daha sonra Antep yani Dilok'a geçer. Tektir. Her şeye sıfırdan başlayacak, deyim yerinde ise devrimsel olanaklarını yoktan var edecektir. Cebinde ekmek parası, bir tek battaniyesi, barınacak evi, geceleri uyuyacak bir mekanı dahi yoktur. Eline aldığı çantasıyla Ankara'dan Batman'a, oradan da Antep'e gelmiştir, o kadar. Her şeyi kendisi yaratacak ve özgürlük çalışmalarını sürdürecektir. Sızlamak, yakınmak, birilerine kızmak, öfkelenmek yok. Devrim işi böyledir. Hele bu devrim Kürdistan devrimi ise bu daha da böyle olacak der ve ilk işi bir iki sempatizan bulmak olacaktır. Gece ve gündüz demeden öğrenci gençlik arasında çalışır. Gün gün, saat saat, dakika dakika örgütlenme çalışmasını, ideolojik faaliyetleri yürütürken faşistlere karşı bazı eylemsel etkinliklerde de bulunur. Yani hem işin pratiğini hem de onun ideolojik ve düşünsel çalışmalarını birlikte yürütür. Geçimini sağlamak, kira parasını bulmak, iaşe bedelini karşılamak için de belli saatlerde hamallık dahi yapar. Hakkı, Antep'te artık tanınan bir sima, sol grupları içinde belli ağırlığı olan ideolojik ve politik çalışma ve tartışmalarda sözü geçen bir devrimci olarak öne çıkar. Apocular Antep'in her mahallesinde, her dernek ve kahvesinde gençlerle tartışıyor, sohbet ediyor, diğer gruplarla yoğun bir ideolojik mücadele yürütüyor tarzında yapılan propaganda kısa sürede her yere yayılır. Çığ gibi büyüyen, gittikleri yerlerde örgütlenerek büyüyen, gençleri, kadınları örgütleyen, tuttukları evlerde eğitim çalışmalarını yürüten Apocular, artık devlet, sosyal şövenler, ilkel milliyetçiler için, kısacası hem devlet hem de diğer tüm sahte Kürtçü ve solcular için bir tehlike konumuna gelecek kadar örgütlenirler. Ve Antep'teki çalışmaların başında Hakkı Karar'ın olduğunu bilen devlet, tehlike konumuna gelen Apo'cuları frenlemek, mümkünse tasfiye etmek ve bitirmek için harekete geçer. Bunun yöntemi de korkutmak, korkutabilmek için de önde gelen birkaç kadroyu vurmak. Yol bulunmuştur. Öncü kadroları öldürmek. Hedef Hakkı Karar'dır. Vuracak tetikçilerde ajan provokatör, beş parçacılar olarak adlandırılan Sterka Sor grubunun lider konumunda olan Alaaddin Kapan'dır. Devlet bu gruba görev vererek Hakkı Karar'ı öldürmek ve onun şahsında Antep'te korku salmayı planlamaktadır. 18 Mayıs 1977 tarihinde yapılan bir ideolojik tartışmanın ardından Sterkesor adı altında örgütlenen ajan grubundan yer alan bazı kişilerin saldırısı sonucu şehit düşen Haki Karar, APOcuların ilk şehitlerinden birisi olarak tarihe geçer. Haki Karar'ın şehadeti öylesine bir şehadet durumu değildir. Çok kapsamlı ve büyük bir planın sonuçlarından birisiydi. APOcu hareketin tasfiyesi temelinde gerçekleşen şehadet olayına karşı bir o kadar da APOcu refleks ortaya çıkar. Madem tasfiye edilmemiz hedefleniyor, o zaman biz de daha ileri bir hamleyle hem Haki Karar'ın anısını yaşatalım hem de daha büyük bir örgütleme sürecine girelim diyen Önder APO, mevcut ideolojik politik çizgiyi ve oluşan ideolojik grubu bir parti hareketi haline getirmeyi ve böylece Kürdistan özgürlük mücadelesini parti öncülüğünde yürütmeyi şart kılar. Nitekim Önder APO, her zaman PKK programının ve partileşmesinin Haki Karar'ın anısını yaşatmak üzere verilen bir karar ve atılan adım olduğunu ifade eder. Önder APO aynı zamanda Haki Karar'ı PKK ile, PKK ise Haki Karar gerçekliğiyle ifade eder. Bu bağlamda PKK aynı zamanda Şehitler Partisi'dir diyerek şehitlerin ne kadar anlamlı ve her şeyin yaratıcıları olduğunu vurgular. Türk Devleti PKK'yı tasfiye etme planını Haki Karar'la sınırlı tutmaz. Kapsamlı biçimde hazırladığı planlamayı Kürdistan'ın diğer illerinde de hayata geçirir. Türk Devleti kirli ve karanlık planını bu kez feodal derebeyi konumunda olan Süleymanlılar aşiretini kullanarak Urfa'nın Hilvan ilçesinde devreye sokar. Haki Karar'dan bir yıl sonra Halil Çavgun katledilir. Bölgede sevilen, sayılan, halkçı ve özgürlük çalışmasının en ön saflarında yer alan Halil Çavgun'un hedef alınması da tesadüf değildir. Artık hedef nettir, amaç kapsamlıdır. APOcu hareketin önde gelenleriyle militan konumunda olanlar öldürülecek, geri kalanlar ya sinecek, ya bir kenara çekilecek, ya da kaçıp gidecekler. Önder APO planın farkındaydı. Türk Devleti'nin amacını da, hedefini de biliyordu artık. Onlar bizi korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek istiyorlar ve hepimizi mücadeleyi bırakıp gitmemiz için bu cinayetleri işliyorlar. Her bölgede bulunan öncü kadrolarımızdan birkaç kişiyi vurup bizi yalnız ve tek bırakmak istiyorlar diyen Önder APO şöyle devam eder. Haki Karar'ın intikamını almak için daha büyük örgütlenmeli, daha profesyonel ve derinlikli bir iradeye ulaşmalıyız. Yani onlar bizi tasfiye etmeye çalışırken biz de onlara inat daha büyüyecek ve daha kapsamlı bir çalışmayı önümüze koyacağız. PKK'nın partileşme sürecine bu konseptle gidilir. Daha fazla büyümek, daha profesyonel bir çalışmaya odaklanmak, var olan örgütleri daha bir üst düzeye çıkartmak. Özgürlük Hareketi'nin partileşmesi, ileriki süreçte daha büyük düzeyde şehitler vermeyi göze alma anlamına da geliyordu. Çünkü partileşerek hedef büyütülüyordu. Bunun hesabını yapan Özgürlük Hareketi, daha sonraki yıllarda çok daha büyük şehitler verir. Başlangıçta teorik olarak dile getirilen Özgürlük Hareketi Şehitler Partisi'dir ifadesi, zamanla yaşamsallaşan bir olguya dönüşür. Zira partileşmek demek, büyümek demekti. Büyümek daha fazla çalışmak, daha fazla emek vermek, daha fazla şehit vermek demekti. Nitekim daha sonraki gelişmeler böyle bir yaşam çizgisinde anlam bulur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi bu gerçekliğe daha da somutluk kazandırır. Askeri juntanın yaratılan tüm değerleri ortadan kaldırmak ve tüm devrimci birikimi ve değerleri yok etmek temelinde geliştirdiği uygulamalar karşısında sessiz kalması düşünülemezdi. Bu faşist karşı devrimci saldırıya karşı büyük zindan direnişiyle karşılık verilir. Bu karşılık Kürdistan tarihinin en büyük direnişlerinden biri olan zindan direnişini yaratır. Mazlum Doğan, Kemal Pir, Mehmet Hayri Durmuş, Akif Yılmaz, Ali Çiçek, Ferhat Kurtay ve diğer şehitlerin öncülüğünde Kürdistan devrimine giden yol tamamen açılır. 17 Mayıs 1982 Diyarbakır. Mayıs ayı kanamaya devam eder. Mücadele geliştikçe, kavga büyüdükçe, faşizm daha bir saldırganlaşarak kendi şekilsel yapısını da değiştirir. 12 Eylül askeri darbesi bunun en somut ifadesiydi. Diyarbakır zindanında ağır işkencelere ve bir avuç tutsağın şahsında Kürt halkını derin bir suskunluk ve karanlığa gömmek isteyen 12 Eylül cuntasına karşı Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin ve Necmi Öner bedenlerini ateşe vererek direniş geleneğinin köklerini insanlık ruhunda bir kez daha yeşertir. Ferhat Kurtay ve üç arkadaşı uzun süreden beri aradıkları yolu bulurlar. Her dördü de 17 Mayıs 1982 yılının 31. koğuşun izbe köşesinde bedenlerini ateşe vererek tarihin en görkemli eylemlerinden birisini ortaya koydular. Ateşi söndürmeye çalışan tutsaklara hitaben "Su dökmeyin, ateşi söndürmeyin. Bu bir eylemdir, bir direniştir. Teslimiyet ve ihanete karşı geliştirdiğimiz bir tutumdur." diyerek eylemsel çizgilerini de belirlemiş olurlar. Dörtlerin eylemi, faşizme ve sömürgeciliğe karşı büyük bir çıkışın adı olarak Beşnoğlu Diyarbakır Zindanı tarihine geçer. Zindan direnişini direniş yapan dörtlerin eylemi, daha sonraki aylarda gerçekleşecek olan eylem ve direnişler için büyük bir ilham kaynağı olur. Mayıs ayı bu kahraman isimlerle de ifade edilemeyecek kadar şehadetleri bağrında taşıyan bir ay olarak Kürdistan devrim tarihinde yerini alır. 2 Mayıs 1983 yılında Güney Kürdistan'da faaliyet yürüten PKK Merkez Komite üyesi Mehmet Karasungur ve PKK'nin öncü kadrolarından İbrahim Bilgin, Güney Kürdistan'daki gruplar arasındaki çatışmada şehit edilir. Aynı ay içerisinde Ozan Mizgin, Gurbet Aydın Tatvan'da Türk sömürgeci güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçmemek için bombasını kendisinde patlatarak şehadete ulaşır. Ozan Mizgin, kuşatma altında fedai ruhun nasıl temsil edilmesi gerektiğini göstererek şehadete ulaşır. Kendi ülkesine, toprağına, tarihine, diline, kültürüne yabancılaştırılmış insan gerçekliği karşısında öze dönüşü, tarihi ve toprağıyla buluşmayı, dil ve kültürünü sahiplenmenin öncü sanatçı kişiliği olur. Ozan Mizgin, kültürel soykırıma karşı tarihi bir duruştur da. Aynı zamanda Kürt kadınının özgürlüğe olan tutkusunun ve direnişçi kimliğinin sembolü olarak kadın özgürlük mücadelesine de öncülük eder. Bugün Kürdistan'da söylenen her şarkıda, yazılan her şiirde onun sanatçı kişiliğinin derin izleri vardır. Şehadet ayı olan Mayıs ayı sadece Kuzey Kürdistan ve Türkiye sahasında değil, Kürdistan'ın diğer parçalarında da bağımsızlık, sosyalizm ve özgürlük için kahramanca şehadetlerin yaşandığı bir aydır. Doğu Kürdistan'da Ferzat, Soran, Şirin, Ferhat adlı yurtseverlerin İran rejimi tarafından verilen idam kararı karşısındaki onurlu ve direnişçi duruşları devrimci duruş olarak somutluk kazanır. 9 Mayıs 2009'da İran rejimi tarafından idam edilen Ferzat, Şirin, Ferhat ve Soran'ın idam sehpası önünde sergilediği direniş, Ahmet Zindan direnişinin Doğu Kürdistan'daki temsilidir. Roşulat'ta yükselen özgürlük mücadelesi, bu şehitlerin direnişi ve onurlu duruşlarıyla daha da belirleyici olur. Özgürlük mücadelesi için kendisini feda eden ve Güney Kürdistan kadınının özgürlük mücadelesinde direniş mirasına adını veren Leyla Kasım'ın Baas faşizmi ve Gaddar Saddam Hüseyin rejimi tarafından idam edilmesi yine Mayıs ayında gerçekleşir. Leyla Kasım cellatlar karşısına çıktığında henüz 22 yaşındaydı. Saddam rejiminin Kürtlere uyguladığı katliam ve soykırımı dünyaya duyurmak için büyük bir eylemin peşindeyken yakalanır, İşkenceden geçirilir, çıkarıldığı uyduruk bir mahkeme tarafından idama mahkum edilir. Leyla, idama çarptırılırken cellatların gözlerinin içine bakarak, "Benim ölümüm halkımın uyanışı olacak ve şunu bilin ki beni öldürün. Fakat bu gerçeği de bilin ki benim öldürülmemle binlerce Kürt uyanacak. Ben Kürdistan'ın özgürlüğü yolunda canımı feda ettiğimden dolayı sevinç ve gurur duymaktayım." diye haykırır. Leyla, idamdan kısa bir süre önce annesiyle görüşürken şunları söyler. "Güzel annem, tasalanma. Ben bir dava insanıyım artık. Kürt halkı ve Kürdistan için savaşıyorum. Dün Saddam ve beraberinde bir grup buraya geldi. Beni kandıracağını, ilkelerimden taviz vereceğimi zannetti. Hatta mücadeleden vazgeçmem için maddi tekliflerde bulundu. İstediğim okullarda öğretmenlik yapabileceğim vaadinde bulundu. Fakat ben bunları kabul etmeyecek kadar onurlu olduğumu, halkımı satmayacağımı söyledim. Kendimi Kürt ve Kürdistan davasına adadığımı, bu mücadele uğrunda idamı onurla karşıladığımı söylemem üzerine çılgınlaşan koca Saddam'ın ne kadar zavallılaştığını gördüm. Anne, bizim ölümümüzde binlerce Kürt insanı uyanacak, özgürlük bayrağımız dalgalanacak. Ben öldüğümde üzülmeyin, saç örgülerimden bayrak yapsınlar." Sadece bu büyük şehadetler de değil, yüzlerce Kürdistan Özgürlük ve Türkiye Devrim Savaşçısı Mayıs ayında şehadete ulaştı. Tüm bu şehadet gerçekliği ve kahramanca direnişler nedeniyle Mayıs ayı bir şehadet ayı olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kürdistan ve Türkiye Devrim Mücadelesi'ne ışık tutmakta, demokrasi, sosyalizm ve özgürlük mücadelesine yön vermektedir. Özgürlük Hareketi bu gerçeklik karşısında 18 Mayıs'ı Şehitler Günü ve Mayıs ayını da Şehitler Ayı diye adlandırır. Kürdistan ve Türkiye Devrimci Hareketleri aynı zamanda birer Şehitler Partisi ve hareketi olarak bu gelenek üzerinden evrensel bir çizgi haline ulaşmayı hedefler. Onlar teker teker vuruldular. Gruplar halinde dağ başında kurşuna dizildiler. İdam sehpasında son nefeslerini verdiler. İşkencehanelerde vahşice katledildiler. Ama asla boyun eğmediler. Diz çökmediler. Bir milim geri adım atmadılar. Bizi vurabilir, kurşuna dizebilir, kalleşçe pusuya düşürebilir, idam edebilir, işkenceyle fiziki olarak öldürebilirsiniz ama ruhumuzu, düşünce ve ideallerimizi asla öldüremezsiniz diyerek taşıdıkları onur bayrağını ardıllarına teslim ettiler. Onlar, Türkiye ve Kürdistan halklarının beyninde inşa edilen korku karakollarını yıktılar, emekçileri bilinçlendirdiler, köylüleri aydınlattılar, öğrencilere, kadın ve işçi sınıfına devrim ruhunu aşıladılar, Kürdistan halkına ruh, bilinç, cesaret ve özgürlük tohumu oldular. Onlar, Türkiye ve Kürdistan devrimleri için canlarını, ruhlarını vererek büyük değerler yarattılar. Başka bir yaşamın, başka bir dünyanın var olduğunu kavga ve cesaret dolu pratikleriyle kanıtladılar. Onlar, Türkiye halklarının inancı, Kürdistan devriminin dili
1: oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Kısıtlarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf.
2: Meha Gulanê ji bo gelê Kurd wekî meha şehîdan tê binavkirin. Di sala 1981 konferansa yekemîn ya PKK de meha Gulanê wekî meha şehîdan îlan kirin. Û Hicde Gulanê jî wekî roja şehîdan binavkirin. Sedema vê rojê ji ber ku kadroyên pêşengiyê Tevgera Azadiya Kurd Hakî Karer û Halil Çavgun di vê rojê de jiyana xwe ji dest dane. Kadroyên PKK Ferhat Kurtay, Mahmud Zengin, Eşref Anyek, Necmi Öner û Mehmet Karasungur jî di şehîdên meha Gulanê de cihê xwe digirin. Her wiha şoreşgerê ciwan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan û İbrahim Kaypakaya jî di meha Gulanê de jiyana xwe ji dest dane. Ji vê rojê û şûn de di dîroka gelê Kurd de meha Gulanê wekî meha şehîdan tê binavkirin û her sal di vê mehê de ji bo bîranîna van şoreşgerên ciwan çalakiyên bîranînê pêk tên. İbrahim Kaypakaya di sala 1949 de li Çorum Alacayê dayîk dibe. Damezrînerê TKP mele ye. Di dibistana Hasan Oğlan'a Mamostetiyê de Mekteba Mamosteya Çapayê û Fakülteya Zanîngeha İstanbulê beşa matematîk û fizikê dixwîne. Tevlihavakirina Şubeya Çapayê ya Federasyona Fikir FKF cî digre. Piştre jî bi hevalên xwe re TKP mele avakir. Kaypakaya di salê 68 de dema ku li Tirkiyê tevgera ciwanên şoreşger pêş ket, wî jî di çalakiyên dijî NATO û filoya şeşemîn de cih girt. Di 24 çileya sala 1973 de jî li Çiyayê Dêrsimê tê girtin. Piştî ku İbrahim Kaypakaya tê girtin, bi kasî sê meh û nîvan di bin çavan de dimîne û di Hicde Gulana sala 1973 de bi îşkenceyê tê qetil kirin. Dema ku Kaypakaya di îşkenceyê de jiyana xwe ji dest da, ciwanekî 24 salî bû. Hakî Karer di sala 1950 de navçeya Ordu Ulubeyê ji dayîk dibe. Dibistana Seretayî û Liseyê li Orduyê dixwîne. Di Fakülteya Zanîngeha Enqereyê de dest bi zanîngehê kir. Piştî salên 1968 pêşketinên tevgerê ciwanan yên şoreşger bandoreke mezin li ser Hakî kir. Di demekî kin de ev nêrînên şoreşger Acband û di heman demê de pêşengên kadroyên PKK Kemal Pîr û Abdullah Öcalan nas dike. Hakî Karer di sala 1973 de di damezrenêriya Komeleya Xwendekarên Demokrat yê Enqereyê de bi berpirsyarî dest bi xebatên xwe kir. Hakî di sala 1976 de di civîna Dîkmenê de bi girtina biryara vegera welat derbasî êlihê bû, piştre jî çû Dîlokê. Li Dîlokê bawayekî çalak xebat meşand û pratîkek serkeftî nişanda. Tevgera kontra jî bi navê Sterka Sor ku di bin himeyaya mîtê de hatibû avakirin xistin dewrê. Di Hicde Gulana 1977 de Hakî Karer ji bo ku li Dîlokê alatîn kapan re nîkaş bike hate vexwendin. Hevdîtina wan di Hicde Gulanê de li qehweyekê pêk hat. Lê di encama vê xefka qirêj de حقیقارر جالیه و تفگیره کنترا و تقتل کرن. ده هجده گلانه 1977 ده قهرمان شورشگر و انترناسیونال حقیقارر جالیه سترکا سور کو تکلیاوی به استخبارات رهبو حته کشتن. پشتی کو حقیقارر جیانه خوش دست ده هفال نویجی سوزا تولدانه و پیشخستنه تکوشینه دان. ریبر گلی گرد عبدالله اوجالان و دمیج بو حقیقارر افشیرو وکر. حکی دمه کو پیوستیا شورشا کردستان فهم کر بشا داویه یا زانینگه ترک کر و چند تفا رایشته به تردود حد ولاتیمه. روژین کو پنج ورقوی تنه بو همالتی دکر. دیدی پرهیجی شورش دمشاند. ین کو وی ناستگن تجاری جبیر ناکن کو وی کنجن هری کم نخواد کر و برو جان دانه که بخوارنک سفک دجیا. خلیل چاوگون اندامی کمیته ناوندی اپکی که خلیل چاوگون ده 19 گلانه سال 1978 ده لهیلوانه حته کشتن. خلیل چاوگون دبستانه سرطایی لهیلوانه خوند. دبستانه ناوین و لیسه ایجی لرحای دبستانه شوینی قداند. پاش ایجی هندکاریا خواهد اندستویا پرورده ده بردوام کر. جبر سدمین سیاسی نچارماکو دبستانه ترک بکم. خلیل چاوگون در سال 71 ده دست بجیانا سیاسی کرو پیشتی کو تکوشین آزادی گلی کرد لهیلوانی پیش کت دنوا و تکوشینی ده جی گرد. چاوگون یک جه کادروین پیشنگی تفگیر جوانین اپویی هرمی بو. چاوگون روژا کو حتا قتل کرن یعنی روژا 19 گلانا سال 1978 چه لهیلوانی چه جیل تواهی کردستان افروش وکی روژا برخودانی حتا قبول کرن. خلیل چاوگون در چالاکی دالقاندن نویسان یاد یکمین سال وگره قتل کرنه حکی قرار ده ده انجام شرکی کو به پولیسان را دست بکر جیان اخوه جدستم. فرهاد کورتای در سال 1949 ده لگنده نفچه مردین کوسری خورسه جدایید ده به. دبستانه سرطایی ناوین و لیسه لکوسر و مردینه ده قدینه. لطرابزونه فاکولته اندزیاریه بشا میمارتیه خلاست که. دوی نوبری ده دزوجه حتی دمه که دکار اندزیاری ده دمینه. فکرین شورشگری ده سال دبستانه ده ناست که. به تفگرین شورشگر یه جهان و تفگر ترکیه یا شورشگر باندور بود. پشتی سال 1978 باوایی که چالاک تفلی پارتی اکار کرین کردستان پکیکی بود. فرهاد کورتای در ریخستن کرنا قادا مردینه ده اوا کرنا کمیته این آمده کری ده جه کرد. هر وها در پسیاری آواکرن و بلافکرن وشانن ریخستن ین دوی هرمی ده گرد سرخوه. در 23 مجدارا سال 1979 ده تفی محمد خیری درموش و به هوار دن ره ده مالکی ده تین گردن شوا 17 گلانی کو به 18 گلانی و گرید ده لزندان آمده تفی سه هوارین خواه آگر بردا بدن خواه و پیکانینین هوانه یه ده گردگاه آمده شرمزار کر. نجمی اونر نافچه آمد چرمکه ده نوه مالبته که دولمند ده حتی دنی. دبستانه سرطایی ناوین و لیسه لچرمکه قداند. هید دمه خواندنه ده تایبتمندیه نوکی جفکرین جداره وگری نقاش کرن و لپرسینه گرد. دستپکه ده سمپاتیاوی و گریدانوی به ده دکه دره چه بو. پشت بکار و خباتین احمد کورد و حسین دورمش باندور بو و تولی پککه بو. دمه که کنده تولی خباته چرمکه بو. بخابات خوین سرکفتی دنوا جوانان ده بگرسکرنا تکوشنی ده رولک مزن نیست. بریا کو وره گرتن بر پسیاری کمته آمدکار یا جوانان بو. نجمی اونر جبر بویره که ددبستانی ده درکت ده سال 1979 ده حاته گرتن. نجمی لزندان آمده ده کوشا سیو سیان ده 17 گلانا کو به 18 گلانی و گرید ده ده چالاکیا چاران ده جیخوه گرت. اشرف آنیق زاروک مالبات اکی خزان در سال 1960 ده لگونده که ویران شهریش دایید ده با. جبر خزانتیه تنه دکاری بو دبستانه سرطایی بخوینه. هیده تمنه خواهی بچوک ده جبو که علیکاری بده مالبات خواه که تبن بر پسیار ین مزن. به مالبات خواهره لیه دنه پالتیه دکه و لمتروپول انجی گله کاراند که. اشرف آنیق به پیشکتن اندناوه کردستانه ده و به تایبت به تکوشین آهیلوانه باندور لسر چه بو و به وی رنگی دناوه پککه ده جی کرد. ده دجی چته این فودال دناوه چالاکیان ده جی کرد و جبر ویجی ده درباره ویده بر یارا گردنه درکت. اشرف آنیق ده تکوشین آهیلوانه ده دما به اسکرین دولتی ره دکه و ناوه پوچینه ده تی کردن. ده دجی پیکانینین ایخانت و تنکرنه ین اسات اکتای یلدران به زندان آمده شوا 18 گلانه تولی چالاکیا چاران بو. محمود زنگین کوبه اصل خوش سیوه رگیه لجبر کالکیوی لحیلوانی دما ویجی جیان اخوه بپرانی لحیلوانی درباز کر. دبستان سراتایی و یا ناوین لوی دارید قدینم. دناوه مالبات اکی خزان در نزم بو. جبر کو دهر امیوان ده زوردستی انفاودال پرزیده بون ده دی جیوان ده تمن اکی بچوک ده نراز بونین ویه بو ده سال 1978 ده لحیلوانی ده ترکوشینا چک داریا لهمبری سلیمانان یا کو پیشنگتیاوی اپویان دکر باندوره لیدکه و پشتی وی جی خواه دناف تکوشینه ده دگره. دستپکی دناف تفگیره جوانان ده خبات دمشینه. دقادن جداین وکی خباتن گرسهی پروپاگانده و دقادن جداده خباتان دمشینه. پشتر لحیلوان و سویرگی لهمبر چتهین سلیمانان و بوجاقان دبن فرمانداریا جماعت تک ده جی گرد. محمود زنگین در پفچونه که ده خشبوه والی خواه فداده که و تیرمه سال 1979 ده دیل هاته گرتن. که ده زندانه آمده. در چلاکی ها چارنده ویجی سگ نخواه ببریار گرتن.

0: Devrim yolunda ölümsüzleşenlerin yoludur.
1: Damgalarını insanla dolduran özgürlük güçleri savaşçıları. Özgürlük güçleri zafer gücüdür. Özgürlük güçleri bir yerilmezler ordusudur. Sanılmasın ki yaslıyız. Sanılmasın ki üzgünüz.

0: Ulaş'ı anlatmak gerçekten zor. Enternasyonalist şehitleri anlatmak gerçekten zor. Bir kelimeyle Ulaş Önder.
1: Doğumundan hemen sonra hemen seferleri gördüm. Ulaş iki çocuğun küçüğü. 1976 doğumu.
2: Bir kelimeyle Ulaş esasla güven demek.
3: Çünkü biz tarihimizde tanıdığımız bizim öğretmenimizle, abimizle duruşundan, hayat felsefesinden, hareketlerinden örnek

0: kaldığımız bir önderimizle vedalaşıyoruz. Aslında vedalaşmıyoruz. Onunla sonsuz bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Onun ardında olmaya devam edeceğiz. Mücadelesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün burada olan herkes bir kez daha şunu kanıtlamıştır. Ulaş Bayraktaroğlu Türkiye Devrimci Hareketi'nin, Türkiye İşçi Sınıfı'nın emekçi halkların önderidir, lideridir. Selam olsun ona.
1: Arkadaşlar şimdi yine gezinmiş esnasında tutuklanmış olan ve 10 ay boyunca cezaevinde kalmış olan SDP MYK'yı Ulaş Bayraktaroğlu.

0: Komutan Ulaş Yoldaş ve ölümsüzlerimiz bayrağı bizlere devretti. Evet, bu büyük bir mirastır. Bu miras bugün Kürt ulusunun yanı başında toprağa tohum olarak düştü. Yarın Türkiye, Kuzey Kürdistan halklarının özgürlük mücadelesinde boy verecek ve büyük bedellerle örülen mücadelenin zaferi kaçınılmaz olacaktır. Bu anlamıyla içerisine girdiğimiz Ölümsüzler Haftası'nı Maoist Komünist Parti olarak selamlıyoruz. Siper yoldaşımız Devrimci Komünarlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçlerini selamlıyoruz. Devrim ve sosyalizm uğruna düşen yoldaşlarımız sosyalist halk savaşımızda yaşayacaktır.
1: Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş sadece okunacak şeyler yazmadı. Aynı zamanda yazılmaya değer çok şeyler yaptı. Ve biz onu bu yaptıklarıyla anacağız, bu yaptıklarıyla yaşatacağız ve bu yaptıklarıyla yüreğimize basacağız ve sevgimizin en ileri yerinde onun isimlerini yazacağız. Silahımızın kabzasına onun özgürlük düşlerini yazacağız. Bizim çocuklarımızın sömürden, baskıdan kurtulma ideallerinin türkülerinde onun ismini yazacağız. Ve biz onun yoldaşları olmaktan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz ve onun yoldaşı olmanın bilincini, kararlılığını taşıyoruz. O belki 9 Mayıs gibi anlamlı bir günde şehit düşeceğini bilmedi. Belki o mücadeleye giderken 9 Mayıs'ta Sovyet halklarının faşizme karşı zafer gününün olduğu günde şehit düşeceğini tahmin etmeden şehit düştü. Ve gerçekten 9 Mayıs Sovyet emekçi halklarının faşizme karşı zafer günüdür. O zaferlerde yaşayacaktır. O bütün dünya halklarının başarı, direniş ve kararlılığında yaşayacaktır. Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş ölümsüzdür. Mayıs şehitleri ölümsüzdür. Deniz Gezmişler ölümsüzdür. İbrahim Kaypaha yoldaş ölümsüzdür. Ahmet zindanlarında katledilen, karanlığı parçalayarak bedenini ateşe veren özgürlük savaşçıları dörtler ölümsüzdür.
2: Maksist Deniz Komünist Parti olarak devrimci yoldaş, siper yoldaş parti olarak gördüğümüz Devrimci Komünerler Partisi Birleşik Özgürlük Güçlerinin ilan ettiği Mayıs ayı Şehitler Haftası vesilesiyle tüm dünyada, Orta Doğu'da, Türkiye ve Kürdistan'da devrim, sosyalizm, komünizm uğruna şehit düşenlerimize zafer sözümüzü bir kez daha yenileyerek, anları önünde saygıyla eğilerek konuşmamıza başlamak istiyorum. DKP bugün önder kadrosu Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş, öncü devrimci kadın Aynur Ada yoldaş şahsında tüm DKP BÖK şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyoruz ve onların bu mücadeleye sunduğu değerli katkıları saygıyla buradan bir kez daha selamlamak istiyoruz. Yaşama devrimci katılmak, yaşamı devrimci tamamlamak ve öncülük sürekliliğini bir çizgi haline getirmek oldukça önemlidir.
3: Türkiye, Kürdistan'da ölümsüzleşen tüm devrim savaşçılarını saygıyla anıyorum. Mayıs ayı kahramanlıklar ayıdır. Mayıs ayı cesaretin, kararlılığın, devrime inancın ayıdır. Emeğin sermaye karşı kavga ayıdır. Denizlerden Ulaş Bayraktaroğlu'na, Hakkı Karel'lerden İbrahim Kaypakkaya'ya kadar Birleşik Beynimizin önder ve öncü kadroları yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Onlar devrimimizin simgeleridir. Birleşik Beynimizin nasıl ve hangi araçlarla zafere ulaşacağını bize gösterenlerdir. Parlamenter sistem için mücadeleye karşı savaşan devrimci kopuşu yaratanlardır. Nasıl ki denizler Filistin kamplarında devrimin zor araçlarını pratikte hayata geçirdilerse, Ulaş Bayraktaroğlu da aynı şekilde Rojava topraklarında bunu hayata geçirdi. Deniz yoldaşın dediği gibi önemli olan çok yaşamak değildir. Yaşadığın süre içerisinde büyük işler yapmaktır.
4: Mayıs ayı Türkiye Devrimci Hareketi'nin, Türkiye İzrail Halkları'nın mücadele tarihinde önemli bir aydır. Biliyorsunuz 1 Mayıs'tan başlayarak 6 Mayıs'ta Deniz Gezmiş ve arkadaşların idamı, 9 Mayıs'ta Ulaş Bayraktaroğlu'nun ölümsüzleşmesi, 18 Mayıs'ta İbrahim Kaypakkaya, yine Mayıs ayı içerisinde Hakkı Karayel'le ölümsüzleşmesi, Türkiye Devrimci Hareketi içerisinde mücadele dolu bir aydır Mayıs ayı. Türkiye İşçi Sınıfı'nın Ezra Hakları mücadelesinde 1 Mayıs'tan başlayarak aslında mücadelenin yoğunlaştığı bir tarihsel süreçtir. Bu açıdan Mayıs ayında ölümsüzleşen bütün yoldaşları en işte devrimci duygularımla selamlıyorum. Onları anılarla, mücadelelerle bağlılığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye devrim mücadelesi zorlu ve büyük bedellerle, büyük emeklerle ilerliyor. İşte Denizler'in idamı, Türkiye Devrimci Hareketi'nde Deniz Gezmiş'i, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İlhan'ın idamı önemli bir dönüm noktasıdır. Yine Ulaş Bayraktaroğlu Türkiye Devrimci Hareketi içerisinde işte Gezi direnişinde başlayan mücadelenin Kürdistan dağlarına sonra Rojava devrimiyle buluşmasıdır aynı zamanda.

Marksist-Leninist-Maoist bilimiyle yoğurduğu ideolojisi, çelikten iradesiyle faşizme karşı duruşu, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını savunarak günümüze ve geleceğimize yapmış olduğu tespitleri ve devrimci çizgisiyle ışık tutan komünist önder İbrahim Kaypakkaya'yı anmak, savaşmaktır.

Yok sayılan ve yok edilmeye çalışılan bir ulusun mücadelesine enternasyonalist kişiliği, militan duruşuyla güç kazandıran Haki Kareri tüm devrimci ruhumuzla selamlıyoruz.

Onlar faşizmin zindanlarında bedenlerini ateşe vererek mücadeleye bağlılığı ve inançlarını gösterdiler. Tıpkı Mazlum Doğan gibi hapishane direnişinin meşaleleri olan dörtlerin yaktığı ateşi sürdüreceğiz.